0: Yani şu boyutu sürüyorsan sonra.
1: Şu boyutu sürüyorsan
0: Last of Cham, Charles Henry, Adam Nora, First of Charlin, Sam Henry, sorry, Sam Henry, Edward Robert, Lincoln, Adam Nora, break.
1: Go ahead.
0: 0630, 1951, female out of San Francisco, break.
1: Go ahead.
0: Victor, 900-7259.
1: 2-4-6-3-10-4.